0: Akgüven Show'da.
1: Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz şöyle bir yoklama zamanı, malumunuz şöyle bir sosyal medya adreslerimizi hatırlatma zamanı. 0530 071 4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha 0530 071 4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim, bizi aynı zamanda Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz tabii ki de programımızın adı. Neydi programımızın adı? Benim Nerem 70 yaşında isimli radyo programı. Şaka. Arif Güven Showtime. Instagram adresimiz. Twitter @Arif Güven. Mesajlar. Yoklama. Bakalım neredeyiz? Buyurunuz. Grubun oldu. Abi Bursa'dan selamlar. Canım kardeşim benim. Aleyküm selam. Kahramanmaraş aynı şekilde bizlerle birlikte. Burhaniye selam olsun. Kırklareli burada. Baba yaz yoklamaya. Mardin selam. Tokat selam. Balıkesir, Bandırma, Yalova. Kurban oldum. Afyonkarahisar. Eskişehir'den selamlar abi. Ünye. Merhaba. İzmir merkez burada. Eyvallah kardeşim benim. Bilecik, Karaman, Çorlu. Çiçek. Burası neresi? Saray, Kapaklı, Şerkezköy. Selam. Çanakkale, Biga. Kurban oldum. Samsun, Bafra. Aynı şekilde. Sorgun. Yozgat'ımıza selam olsun. Londra merhaba. Nazilli'den selamlar abi. Şirifke burada. Yaz yoklamaya. Elbistan. Çiçek. Burası neresi? Erzincan'dan selamlar abi. Çok teşekkür ederim. Canım kardeşim. İnegöl burada abi. Keşan. Adıyaman. Antalya merhaba. Buyurun, bizim kemik kadro zaten her zaman olduğu gibi burada. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben bunu ara ara dile getiriyorum. Yavrum, sokak esprileri yapan adama niye bey dersiniz ya? Tabii canım. Niye bey dersiniz? Arif Bey merhabalar. Bak bu şey gibi. Baba İbrahim Tatlıses'e malumunuz bütün dünya İbo diyor abi. Bütün dünya İbo derken yıllarca Asen'e İbrahim Bey diye böyle hani. Valla sadece o İbrahim Bey diyordu. Sizinki de ona benziyor hakikaten söyleyeyim. Arif Bey merhabalar, iyi yayınlar. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah kardeşim benim. Buyurunuz. Selam Arif'im, yayınlar. 35 Hüseyin'im. Canım kardeşim. Gömeç'ten selamlar Arif. Aleyküm selam. Bakan. İlk defa yazıyoruz. 29-25. Telefon numarasının son 4 rakamı. Kim olduğunuzu bilmiyorum. Amanın. Bu ne bakalım? Almanya'dan hava. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Yaz yoklamaya. İsviçre Emre'cim, canım kardeşim. O da bir helal olsun haberi yollamış. Çok da güzel, çok da keyifli bir haber. Baktım. Hatay, Defne, Çiğdem'im. Toparlanmışız. Buyurun. Yaz yoklamaya. Yılmaz'ın burada. Son ses dinliyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Bizim Mazhar Fuat Özkan Üçlüsü. Gelmiş mi? Gelmiş. Ozan, Ümit, Mehmet, emekli olan Galip K. Selam olsun. Bu ne bakalım? Danimarka'dan Şükran'ım. Şafak Altı al yoklamaya. Selamlar Danimarka, Şükran. Kurban olayım. Nevzat'ım gelmiş yine. İyi yayınlar. Suzan'ım çok teşekkürler. Hey toplanın millet. Arif Paşa'nın anlatacakları var. Aç radyonun sesini. Şov başlıyor. Ömer'im kurban olayım canım kardeşim. Çanakkale Bayramiş'ten Ali Ben abi, iyi yayınlar. Al

beni yoklamaya. Tamamdır canım kardeşim. Kocaeli Körfez'den selamlar. Aleyküm selam. Burası neresi bakayım? Ekin Özü'den Mevlüt selamlar. İyi yayınlar canım kardeşim. Çok çok teşekkürler. Buyurun. Merhabalar. Eskişehir'den aşçı Engin.

0: bakan bakan bakan. Şelale ekmek fırında çalışan Uğur var abi. Şoför seni dinlemekten iş yapmıyor abi, şikayetçiyim canım kardeşim. Kolay gelsin. Merhabalar, Başar ben dışarıda. Evet bak, Başar'cığım çok çok teşekkürler. Bir mesaj var, silinmiş. Velhasıl sevgili dinleyenler, malumunuz toparlanmışız. Bakın bakın bakın. Günün beklenen adamı. Bakan bakan. Hoş geldin canım ciğerim, kolay gelsin kral. 1436 Güley'imiz Yalova'ya selam olsun. Buyurun. Canım kardeşim bak, sürekli bize Japonya'dan malumunuz böyle bir mesaj oluyordu. Japonya'dan döner dönmez buradayız baba. Fatsa'dan selam. Tuncay'ım kurban oldum, hoş geldin. Valla. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. Şimdi sevgili dinleyenler, birazdan malumunuz sıralamayı biliyorsunuz. Memlekette ne oluyor ne bitiyor, şöyle bir haber başlıkları mı gelecek abi? Evet evet. Sevgili dinleyenler, sakın bir yere ayrılmayınız. Çünküsü birazdan haber başlıkları.
1: Arif baba, İpsala'dan sıtma ekibi. Keşan'dan İpsala'ya şu an seyir halindeyiz. Seni takipteyiz. Bağımlı olduk sana, haberin olsun. Selamlar.
2: Selam Arif abi. Gemilerin içinde dörtleniyorum abi. Hiçbir yere gidemiyorum.
3: Selam Arif. Şu anda Sanayi ve Modef arasında zikzak çiziyorum.
4: Selam Arif. Şu anda Pınarhisar'dan Kırklareli'ne gitmekteyim. Seni büyük bir zevkle dinlemekteyim.
5: Selam Arif abi. Biz Ünye'den çıktık. Nereye gittiğimiz hiç belli değil. Yumurta servisine çıktık şu anda. Akkuş'a geldik. Burada yoğun bir kar yağışı var. -1 derece. Sana da buradan sevgilerimizi ve soğukları gönderiyoruz. Kolay gelsin.
6: Selam Arif abi. Ben Uzun Köprü'den Uğur. Cincere'de sabahtan akşama kadar hep aynı yerde dönüyoruz abi.
7: Selam Arif Güven. Bir yerden bir yere gitmiyorum. Dükkandan takip ediyorum seni.
8: Şu anda Gelibolu'dan Keşan'a gidiyorum. Yolculuğun nasıl geçtiğini anlamıyorum seni dinlerken. İyi yayınlar.
9: Arif abi, Erzincan'dan sana söylüyorum. Şu anda ehliyet kursuna babamı getirdim. Yoğun bir trafik var ve kar yağışı var. Ona başarılar diliyorum. Tabii ki de sana da.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Sevgili dinleyenler, evet, radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltebilirsiniz. Gerekçe aslanlar gibi Arif Güven Showtime radyonuzda. Buyurunuz, ekmeğe zam gelmeye devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Niğde Belediyesi de halk ekmeğine zam yapmış. Ne oluyor da bitiyor? Buyurun. Fotoğraf analiziyle siyasi görüş tahmin edebilen yapay zeka modeli geliştirilmiş. Yavrum hikaye şu. Senin tipine bakıyor. Fotoğrafına bakıyor, diyor ki bunun diyor siyasi görüşü şu. Danimarka'da yapılan bir araştırmada bireylerin siyasi görüşlerinin yapay zekadan yararlanılan fotoğraf analiziyle %61 doğrulukla tahmin edildiği belirtilmiş. Doğruluk oranı %61. Oysa bizim memlekette bana sorsalar ben %70'ini biliyorum abi. Tabii canım. Ben adımın tipine bakarak çok rahat tahmin edebilirim abi. Ne var bunda ya? Yani bu yapay zeka bizim memlekette hiç gerek yok abi. Çünkü biz anlıyoruz abi. Buyurun, anlıyoruz. Ama birçok şeyi de unutuyoruz. Maalesef dediğimiz haberlerden biri. Sevgili dinleyenler, Alzheimer'da Türkiye maalesef dünya birincisi olması durumu varmış. İliyit... World Life diye böyle bir siteye göre Alzheimer ve bunama hastalığı görülme sıklığı hem erkeklerde hem de kadınlarda Türkiye maalesef dünyada birinci sırada. Bakıyoruz, bakarız. Yavrum, Alzheimer malumunuz unutkanlık. Ben şimdi hayatıma, kendi hayatıma bakıyorum. Yavrum, hatırlanacak ne yaşadım ki yani? Tabii canım, ne yaşadım yani? Şimdi buna bağlı olarak mesela bakınız, erkekler çok daha fazla bu hastalığa yakalanıyormuş. Derler ki özellikle erkeklerde ve bekar erkeklerde bunama riski çok daha fazlaymış. Evliler malumunuz. Ya şöyle bir laf var ya, işleyen demir pas tutmaz diye. Evet abi, işleyen demir ışıldıyor tabii. Şimdi evliysen malumunuz taktik savaşları vesaire vesaire. Oğlum, evlilikle ilgili böyle kötü şeyler söyleme. Ya yok be. Umarım şanslı bir evliliğiniz vardır abi. Gerçi hoş bir şey söyleyeyim mi? Evlilikte başarılı olup olmadığınızı yaşlandığınız zaman anlarsınız. Sallıyorum, yaş 70'e geldi. Dersin ki yavrum bak, yıllardan beri evliyiz, başardık dersin. Ama malum, başaramazsan ne yapıyorsun? Başaramazsan boşanıyorsun. Sonrasında bir sürü insanla birlikte olabiliyorsun. Biliyorum, ben böyle söyleyince başarısızlık gibi gözükmüyor ama... Baba ya, kim istemez ki hayatta, hakikaten söylüyorum, çeşitliliği. İki gün arka arkaya önde kuru fasulye koysalar dersin ki bu ne ya? Yemezsin. Ama ne yapayım yavrum? 60 küsur yıl aynı insanla evli kalabiliyorsun. İyice artık, iyice ya.

0: adım benden hoşlanan birisi varsa iyice artık uzaklaştığım diyor. Zaten şu düğün dernek işlerine oldum olası kıl olduğumu söylüyorum abi. Sıfır mantık, vallahi söylüyorum sıfır mantık abi. Baştan sonra yani. Şarkılarından tutun da pastasına kadar yani. Johnny, Johnny, Johnny, işte maydane. Ya bu kadar acıklı bir şarkıyla birlikte göbek atıyoruz abi. Öyle değil mi oğlum? Nasıldı? Bendim buraların şahı ağası, viran olmuş gitmiş harran ovası. Bak ne kadar kötü bir durum. İyi günün dostu sürmüş sefayı, iyi günün dostu dar günde hanek. Bununla oynuyoruz. Yok, arkası gelmez dertlerim diye bir şarkı var. Onunla da oynuyoruz oğlum. Geçelim ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya birisiyle evlenmek, bunu bir de resmiyete dökmek, bu nasıl bir mantıkla oluştu çok merak ediyorum. Vallahi söylüyorum. Baba ilk kimin aklına geldi? Yani biz bununla evleneceğiz deyip bu olayı resmiyete dökmek ilk kimin aklına geldi abi? Çok merak ediyorum. Vallahi söylüyorum. Geçelim. Buyurun bak. Bursa'da damat kazanda kaynatıldı. Malum düğünler başladı, bu tarz abuk subuk haberler gelmeye de devam ediyor. Gelenekler, görenekler, anlatırız anlatırız. Bu nedir? Sevgili dinleyenler, Polonya'da erkek panda, evet, partneriyle kaldığı kafesten kaçmış. Yalnız kalmak istiyormuş, bak haber bu. Polonya'da meydana gelen olayda dişisiyle sorun yaşayan erkek kızıl panda yalnız kalabilmek için kafesinden kaçtı diyorlar. Şimdi yalnız kalabilmek için kısmına çok takıldım ben. Baba nereden biliyorsunuz? Hakikaten oturduğunuz pandayla dertleştiniz mi yani? Ya da panda geldi yalnız kalmak için kaçtığını size mi söyledi yani? Anlatırız. Bu ne? Birazdan mı? Peki. Sevgili dinleyenler, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçesi belli. Zamanımız da var.
1: Arif Güven. Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: Kükven Showtime.
1: Sevgili dinleyenler, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz şöyle bir memleketimizin haberlerine bakalım. Şu haberi bir verelim. Buyurun, Bursa'da damadı kazanda kaynattılar. Bursa'da bir damada ip bağlayıp traktör çektirildi. Bir diğerinin de başında ise yumurta kırıldı. Motor yağı döküldü. Bir başka düğünde ise damat kaynar kazanın içine konuldu. Görenleri şaşkına çeviren düğün adetlerinin yer aldığı video sosyal medyada ilgi gördü. Bursa'nın çeşitli il ve ilçelerinde, daha doğrusu il demeyelim özür dilerim. Bursa'nın çeşitli ilçe ve mahallelerinde düğün adetleri ilginç görüntüleri ortaya çıkarttı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden birinde şöyle bir şey olmuş. Evinin önünde bekleyen arkadaşları damadı araçtan indirip önce suyla ıslatmışlar, ardından da kafasına un döküp yumurta kırmışlar. Benzer ilginç düğünden bir diğeri de ağda yapılan damadın başından aşağıya yavrum motor yağı dökülmüş. Bu saçma adetleri kim buldu, hakikaten söylüyorum ya. Arkadaşları tüm bu yaşananların ardından ise damatla birlikte çifte telli oynadı. Damat, işkence bitmemiş yavrum bak. Damat horoz sesi çıkarttı, aynı zamanda klarnet de çaldı. Nilüfer ilçesinde bir düğün törenine ait ilginç görüntülerde ise düğün sonrası evinin yakınında arabadan indirilen damat, damada böyle bir halat bağlamışlar. Damat eve kadar halatla traktör çekti. Bir başka düğünde ise damat kazanda kaynatıldı. Yavrum, oldu olacak, bir de kuyruk takın, tam maymun olsun yemin ediyorum. Bu nedir ya? Buyurun, şu habere bir bakalım. Polonya'da erkek panda partneriyle kaldığı kafesten kaçmış. Yalnız kalmak istiyorum demiş, sözüm ona. Haberi böyle vermişler abi. Polonya'da meydana gelen olayda dişisiyle sorun yaşayan erkek kızıl panda yalnız kalabilmek için kafesinden kaçmış. Dedim herhalde oturdular, dertleştiler. Birader niye böyle yaptın diye sordular. O da cevapladı herhalde. Polonya'nın Tatteratıt kentinde bulunan hayvanat bahçesinden partneri Maja'dan sıkılıp kaçan erkek kızıl panda yalnız kalmak için sevgili dinleyenler ağaca tırmanmış. İtfaiye ekipleri Ponzu adındaki pandayı ağaçtan indirdi. Polonya medyasında yer alan habere göre Ponzu adındaki erkek kızıl panda kafesinde dişi kızıl panda Maja ile birlikte kalıyormuş. Sıkılmış. Pandanın çok yükseğe tırmanması nedeniyle yardımcı olamadıklarını aktaran görevli itfaiyenin müdahalesiyle ancak aşağıya çıkartmayı indirmişler. Vay be. Dişi pandanın yanından erkek panda kaçmış. Başının etinin önemini anladı galiba, bilmiyorum. Bilemeyeceğim. Buyurun, madem hayvanlardan gidiyoruz. Sevgili dinleyenler, hatırlıyor musunuz? Tüplerin içerisinde tarantula yakalanmıştı bizim memlekette. Şimdi Kapıkule sınır kapısında bir tırda sevgili dinleyenler 28 adet piton yılanı ele geçirilmiş. Bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri Türkiye'ye giriş yapan i.k'nin kullandığı tırda arama yaptı. Tırın dorse kısmında bez bir çanta içerisinde ince kadın çorabına konulmuş, birisi ölmüş halde 28 piton yılanı ele geçirildi. Sürücü i.k ve tırda yolcu olarak bulunan f.c gözaltına alındı. Yılanlar veteriner kontrolüne alınarak Edirne Doğa Koruma ve işte Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmiş. Vay be, burada fotoğrafları da var, 28 tane piton yılanı ele geçirilmiş.

0: yavrum hakikaten şey diyorum, çok garip insanlarız ya. Bak birazdan size bir şey anlatacağım. Ki bu gerçek. Biri çekmemiş. Adam çok matah bir şey yapıyormuş gibi kendi kendini çekmiş. Şırdancı Mehmet diyeceğim şimdi. Görüntüyü sosyal medyada tur atanlar mutlaka görmüşlerdir. Birazdan mı? Birazdan burada bakarız. Çiçem, kurban olduğum olabiliyorsa şimdilik sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Selam Arif, Adıyaman'dan Hasan ben. Öğrenci servisi yapıyorum, çocuklarla okula gidiyorum.
2: İyi yayınlar. Antakya'dan İskenderun'a yoldayız.
3: Selam Arif baba. Şu anda evden muayene istasyonuna gidiyorum.
4: Selam Arif abi, ben Antakya'dan operatör Hüseyin. Ben de toprağı alıp döküyorum abi.
5: Selam Arif, Lurgaz'dan Kovcaz'a gidiyorum. Metin ben, iyi yayınlar.
6: Selam Arif abi, yollardayız. Seni keyifle dinliyoruz, iyi yayınlar.
7: Selam Arif abi, iki kafalar gene yollardayız. Mustafa Verda Çorlu'dan selamlar.
8: Selam Arif, ben Kayseri'den Yozgat'a gidiyorum.
9: Selam Arif, Gebze'den Eskişehir'e gidiyorum.
10: Selam Arif, sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
11: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum.
12: Merhaba Arif Güven, şu anda Sümerler'den Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
13: Ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonuna deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüyüm abi, hayırlı işler.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0.

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: güven. Şov.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
2: Ve Arif Güven Showtime.
1: Yayında.
2: Şimdi şu haberi bir bakalım. Sevgili dinleyenler, dediğimiz gibi antidepresan kullanımında korkutan artış diye haberi böyle vermişler. Ve şimdi derler ki upuzun böyle bir platformun ismi var. Kurucusu Ali Ozan Özçiçek. Ülkemizde pandemi dönemi başta olmak üzere son yıllarda antidepresan kullanımının arttığını görüyoruz. Ancak terapiye ulaşamayan çok da fazla insanın olduğunu biliyoruz demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Bir araştırma yapsınlar. Hakikaten söylüyorum. Antidepresan kullananların %51'i babacığım Fenerbahçelidir açık veresin. %51 Fenerbahçelidir. Vallahi söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Bu ne? Şuna bir bakalım. Bursa'da 2,5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taşlandırmak isteyen Beyza ve Erdoğan Vural. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Düğün için bütün hazırlıkları tamamladı. Son olarak kız evinden çeyizlerin taşınmasına gelince damada yapılan geleneksel adetler onu evleneceğine pişman etti. Çeyiz taşıdıktan sonra baba evine geçen damat arkadaşların boya, yumurta, sirke bunlara eyvallah diyorsun da babacığım gübre saldırısına uğradı. Rengarenk gıda boyalarıyla boyanan damat yangın tüpüyle de toza büründü. Damat kendisini kıskaca alan arkadaşlarından onlardan birisine sarılarak kurtulmaya çalışsa da sırılsıklam olmaktan kurtulamadı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye diye haber böyle gidiyor. Bence bazı adetler hakikaten söylüyorum bitmeli abi. Buyurun habere bak. Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülerden bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde son derece mutlu olduğu gözlenen damadın bir ara düğündeki dansöze gereğinden fazla odaklandığı görüldü. Baba hakikaten şey diyorum ya. Gelin bahane dansöz şahane diyor adam ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Adam aslında haklı. Baba ya şimdi gelin nasılsa abi her zaman onunla birlikte olacak. O anı dansözle kutlamak istemiş. Yani valla evlenirken daha çok eli yengeyle değil dansözle kutluyor adam yani. Buyurun şu düğün dernek işine girmişken şu tıraş olayına bir bakalım. Berberler ve Kuaförler Odası erkek kuaförleri için zamlı fiyat tarifesini açıkladı. Sevgili dinleyenler, geçen yıl Ağustos ayında fiyat artışına giden oda yönetimi bir kez daha artış yapmak kararı almış. Yavrum sadece keller evlensin yemin ederim. Bak benim tezim şuydu. Dedim ki benim berberim çok uzun yıllardan beri hakikaten beraber olduğumuz için baba evleneceğimi muhtemelen duyar. Dolayısıyla ben valla evlenmeden önce baktım. Fiyatlar hala böyle yüksek. Hiç tanımadığım bir semtte giderim berbere normal tıraş olurum abi. Çünkü bu damat tıraşı babacığım dolandırıcılık değil mi ya? Adam zaten her şeye para harcıyor. Ama bu daha çok berberlerim valla söylüyorum. Ulan biz hani bunu nasıl silkeleriz diye çıkartmış olduğu bir saçmalık. Git tıraşını 2 gün öncesine ol abi. Bak bununla ilgili neredeydi dur bakayım. Ben damat tıraşı demeden normal gibi tıraş oldum abi. Evleneceklere yeni fikir. Ya da diyor ki gittiğin her zamanki kuaföre gidiyorsan o senden 1000 TL alıyorsa sen de diyor kuaföre düğün davetiyesi ver paranı geri al. İsviçre'den Emre yollamış. Düğün dediğinde aklıma geldi. Bizim oğlanın sünneti var. Davet edecektim. Vazgeçtim diyor. Oğlum olmasa ben bile gitmem. Vallahi diyorum ya. Hakikaten söylüyorum yani. İki kişinin babacığım bir ömür boyu mutlu olmasına biz mutlu olamıyoruz yani. Düğün davetiyesi geldiğinde korkuyorum yeminle ya. Velhasıl durum bu. Çiçeğim. Kurban olduklarım ayrılmayın sebep Arif Güven Showtime. Mani Budur hala radyonuzda. Kurban olduğum hala radyonuzda.
3: Selam Arif abi. Satış plasiyerim. Seni arabada dinliyorum. Bu senin yüzünden değiştirdiğim 3. iş oldu. Değiştirdim demeyelim de kovulduğum diyelim. Müşterilerin şikayeti üzerine geç gidiyormuşum. İlgilenmiyormuşum. Abi ya müşterileri de alıştır ya da bana radyonla bir iş ver.
4: Arife tarif gerekmez. O ancak yaşanır. Göklerde yıldız, yollarda ben. Bu alemde de Arif Güven.
5: Selam Arif, merhaba. Seni dinlemek için her gün depoya geliyorum. Artık patron da işkillendi bu durumdan. Depoya gidip gelmeye çok başladın diyor. Seni depocu yapacağım diyor. Ne diyeyim ki sana? Hep senin yüzünden.
6: Arif Bey, her sabah kızımla okula giderken seni dinliyoruz. Seni çok seviyorum.
7: Kemerler takılsın. Arif Güven Showtime başlıyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Yapıştır kurbanıdır. Arif Güven Showtime.
0: Arif Güven Showtime.
1: Şimdi şu yarım bıraktığımız haberi tamamlayalım. Arkamızdan ağlamasın. Sevgili dinleyenler, olay şu. Ehliyet sınavında kopya, fiziksel özellikleri benzer üyeleri sınava sokuyorlarmış. Haber der ki motorlu taşıtlar sürücü belgesi sınavına girmek için yeterli donanıma sahip olmayan ya da kısa yoldan sınavı geçerek ehliyet sahibi olmak isteyen adayları bularak kanuna aykırı yollarla sınavı geçirten suç çetesine yönelik Ankara merkezli 29 ilde 270 şahsa yönelik eş zamanlı böyle bir operasyon düzenlenmiş. 212 kişi de gözaltına alınmış. Şebekenin sınavda kameralı düzenek kurarak kopya çektirmesinin yanı sıra Joker ismini verdikleri başka bir yöntem daha ortaya çıkmış. Söz konusu yöntemde örgütün sınava girecek adayın fiziksel özelliklerine benzer üyeleri sınava gönderdiği ortaya çıktı. Yani senin tipine bakıyor, diyor ki bu buna benziyor. Şebekenin durumun anlaşılması, adayın kaş, bıyık gibi yüz detaylarını sınava girecek mensuplarına makyajladığı da öğreniyor. Bildiğin sana bıyık yapıyorlar, bildiğin sana kaş yapıyorlar. Diyorlar, ah işte buna benzedin yani. Öte yandan operasyonda çok sayıda dijital materyal, döküman, aynı zamanda düzeneklerde kullanılan elektronik eşya, silah ve tabanca fişeği de ele geçirildi. Yavrum, ehliyet sınavı ya. Hakikaten bak, sınavdan bir saat önce geçmiş sorulara baksan zaten geçersin, zaten geçersin. Ya yazılı sınav zaten kolay. Gerçekten söyleyeyim. Çiçeğim bak, al bir tane goril bul, gorili sok. Ya bu yazılı sınava goril girse 70'i geçer abi. Bunlar niye geçemiyorlar? Bunu anlamıyorum ki ben ya. Oy oy. Ne bitiyor? Buyurunuz. Şimdi de tatil beldelerinde canım kardeşim. Malumunuz son zamanlarda çok fazla konuştuğumuz konulardan birisiydi bu. İşte ev sahipleri, kiracı durumu. İnsanlar birbirlerini yemeye devam ediyorlar. Şimdi Gözde tatil beldesinde Bodrum'da şöyle bir şey de yapmaya başlamış artık ev sahipleri. Zaten fiyatlar almış başını, uçmuş gitmiş. Zorunlu bir şekilde o bölgede görev yapmak isteyen... Kimse görev yapmak istemiyor ev kiralarından dolayı. Ev sahipleri... Bir tık daha bu asgari ücretin artışından dolayı mı yola çıktılar bilmiyorum ama şimdi demişler ki biz evet bu kadar kira istiyoruz ama bir de demişler bir yıllık peşin istiyoruz yani. Ne güzel. Buyurun, kiracılar çıkmayınca daireye biber gazı sıktı. Bunu yapan ev sahibi kiracısına biber gazı sıkıyor. Ve sevgili dinleyenler, 5 kişi de hastanelik olmuş. Muğla'nın Marmaris ilçesinde apart işleten G.U. iddiaya göre bir süredir çıkmayan kiracısına sinirlenip kaldıkları daireye biber gazı sıktı. İkisi çocuk. Tövbe estağfurullah. 5 kişi gazdan etkilendi. Gözaltına alınan G.U. ise serbest bırakılmış. Ne güzel değil mi? Sıkılıyoruz. Sıkıldığımız zaman malumunuz günün konusunu veriyoruz. Günün konusunu sevgili dinleyenler, programın başındayken böyle bir evlilikle alakalı konuşmuştuk. Hatta biz bu gün konusunu çok çok öncesinde yine vermiştik. Bir kez daha verelim, aradan bayağı bir zaman geçti. Dedim ki babacığım bak, birisiyle evlenmek ve bunu resmiyete dökmek hakikaten nasıl bir mantıkla oluştu çok merak ediyorum. Yani kim dedi ki biz bu işi ciddiyete dökelim artık yani... Bazen söylüyorum ya, bana garip geliyor ya. Gidiyorsun belediyeye, diyorsun ki yavrum gerekli işlemleri yap, ben bunu öpeceğim diyorsun. Yani evraklarımı ver, ben de bunu öpeyim diyorsun mesela yani. Buradan yola çıkarak dediğimiz gibi daha önce de işlemiştik. Çok da keyifli cevaplar gelmişti. Bir kez daha yapabiliriz. Bir işlediğimiz konuyu bir daha işlemezsek haftaya perşembe benim bu işi bırakmam lazım yani. Tabii canım. Anlamışsınızdır. Bugünün konusu, babacığım ilk kimin aklına geldi dediğiniz sizin kafanızda ne var abi? Düşünüyorsun mesela, diyorsun ki baba hakikaten ya bu ilk kimin aklına geldi acaba dediğin, senin kafanda da mutlaka böyle bir şey vardır. Bugün bundan bahsedelim. 0530-071-4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Evet abi. 0530-071-4355. Bir kez daha söyleyelim. Bugünün konusu ilk kimin aklına geldi? Bakalım ne gibi mesajlar gelecek? Yazınız, yollayınız. Biz de bu arada böyle bir mola almamız icap ediyor. Doğru muyum? Ha? Oğlum beni yalancı çıkartmayın. Doğruyum, peki. Biz de minicik bir mola alalım. Döndüğümüzde sizden gelen mesajları okumak üzere yeniden burada olalım. Ayrılmayın, birazdan radyonuzdayım.
2: Arif abi. Avunos geri dönüşüm olarak her gün seni dinlemekteyiz. Şu ses kaydını dinle, bir yayınla. Kurbanın olam da.
3: Selam Arif. Devşehir'den selamlar. Takipteyiz.
4: Kırklareli Baba Eski'den seni dinliyoruz Arif Güven. Kepçe operatörleri olarak.
0: Arif Güven.
4: Kolay gelsin başkan.
5: Selam Arif. Antakya'dan Oktay. Evden işe gitmeye çalışıyorum ama arabadan inesim yok. Hep seni dinlemek istiyorum.
6: Selam Arif. Lüleburgaz'dan selamlar. Her zaman yanındayız. Gözüm.
7: Selam Arif. İşe yeni geldim. Bu arada annem seni dinlememi yasakladı. Beni bozuyormuşsun.
8: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
9: Park Matmazel Abiye Mağazası.
10: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
9: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
11: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Akkülen Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Sevgili dinleyenler, malum bunun programı ortaladık ve bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Günün konusunu dostlarımıza verdik. Klişedir, ara ara yapıyoruz. Babacığım ilk kimin aklına geldi dediğiniz acep ne var? Bugünün konusu bu. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Buyurun. Ececiğim hoş geldin, kurban olayım. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Buyurun. Başlayalım. İşe sabahın köründe gitmek ilk kimin aklına geldi abi? Vallahi kimin aklına geldiyse mezarında ters dönsün. Bak bisiklet sürmek ilk defa kimin aklına geldi abi? Kullanması hakikaten zor değil mi? Evet ya. Hani dört tekerlek biraz diyorsun, eyvallah da iki tekerlek sıkıntılı, ilk kimin aklına geldi? Bakalım. Yemeklerin hepsi benim için demiş ya. Evet bak, bir de nasıl anlatsam bilemiyorum ama mesajlaşma, telefonda konuşma, mail, internet. Enteresan buluşlar, hala aklımı almıyor demiş. Eyvallah kardeşim benim. Uzaktan kumanda. Çok gizemli geliyor hala bana diyor. Buyurun, sabah 8'de işe gitmek ne gerek var ki? İlk kimin aklına geldi abi? Bilmiyorum yavrum işte. Söylüyoruz. Birbirin benzeri olanları da es geçiyorum. Söyleyelim. Bakalım. Bak diyor ki isim kullanmak abi. Su, rüzgar gibi genel isimler, doğadaki sesler taklit edilerek başlamıştır muhtemelen. Ama diyor bir kişiye verilen ilk özel isim nasıl oldu acaba? Hakikaten ya. Ben şeyi de anlamıyorum yavrum. Bizim adımız var, soyadımız var. Okuldayken bize niye numara veriyorlardı abi? Niye abi? Hakikaten yani. İlginç geliyordu bana yani. Damadın kahvesine tuz konulup bir bu tür zorluklar çıkartmak ilk kimin aklına geldi abi? Evet. Yumurta yemek. Daha ziyade haşlamak ilk kimin aklına geldi? Alkol gelmiş bak diyor ki. İlk kimin aklına geldi acaba? Nasıl buldular abi? Bilmiyorum çiçeğim. Ben üzümünü yiyorum, bağını sormuyorum. Böyle söyleyeyim. Ütü ilk kimin aklına geldi? Ütüsüz gezmenin ne zararı vardı? Vicdansız demiş ya. Aç mısın, açıkta mısın? Giy, git işte. Malum havalar ısınınca kadınlarımızın en çok yapmaktan kaçındığı iş anladığım kadarıyla ütü. Bak ne güzel diyor ya. Ütü. Ütüsüz gezmenin ne zararı vardı? Vicdansız. Aç mısın, açıkta mısın? Sigara ilk kimin aklına geldi? Onu Kızılderililer diye biliyorum ama çok emin değilim abicim. Evet. Mum bardo olması az önce şırdandan bahsedince aklıma geldi abi. Mum bardo olması ilk kimin aklına geldi acaba? Bilmiyoruz. Hastanede çalışırken terlik giymek ilk kimin aklına geldi? Hakikaten ya. Sebep? Vallahi evet ya. İlginç bak şimdi jeton düştü benim de ya. Niye ayakkabı giymiyorlar abi? Terlik giyiyor çoğu değil mi? Patlamış mısır abi ilk kimin aklına geldi? Mısırı bul, ateşi bul. Minik sarı taneler patlasın ve beyaz yeni bir forma geçsin. İlk kimin aklına geldi? Çok merak ediyorum demiş. Biz bununla ilgili bir konuşmuştuk ki bir dinleyicimiz sağ olsun bizi aydınlatmıştı. Ama unutmuşum yani. Buyurun, perde takmak ilk kimin aklına geldi abi? İnce belli bardakta çay içmek ilk kimin aklına geldi? Sünnet ilk kimin aklına geldi? Koltukta oturma ihtiyacı. Benim liste uzar gider. Evet abi. İş yerinde erkeklere şort giymeyi yasaklamak ilk kimin aklına geldi? Sal beni kardeşim diyor. Pantolonla yanıyorum şu anda. Bak tövbe estağfurullah tövbe. Bazılarını geçiyorum abi. Sümkürmek ilk kimin aklına geldi? Pisleşmeyelim beyler. Taşı cilalamak abi ilk kimin aklına geldi acaba? Cilalı taş devri malumunuz. Buyur. Mandaya söğüt dalında yuva yaptırmak. Hadi yaptırdın diyor. Yavrusunu nasıl sineğe kaptırdın? Küfür etmek ilk kimin aklına geldi acaba abi? Hakikaten ya. Ha? Ne dedi acaba yani? Bu malumunuz sabah erken uyanmak çok fazla geliyor. Artık bundan yollamayınız. Çiçeğim, var bir dünya mesajımız var. Elbette bakacağız. Günün konusu bariz belli. Yavrum ilk kimin aklına geldi dediğimiz ne varsa bunlardan bahsediyoruz. Ayrılmayın sebep birazdan yeniden buradayım.
3: Dün Giresun'daydım, bugün Trabzon'da. Ama değişmeyen tek şey sensin Arif abi.
4: Selam Arif, Fas'tan takipteyiz.
0: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven Arif Güven, sana kızıyorum. Sana kızıyorum. Sana kızıyorum. Ama seni dinlemekten vazgeçemiyorum. Çanakkale Çan'dan Kazlı alıyorum ben.
4: Adamsın Arif abi.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini
2: biraz daha yükselt.
1: Buradayım. Arif Güven yayında. Buyurunuz. Evlenmek ilk kimin aklına geldi? Evet ya, bizim de zaten günün konusunu verme sebebimiz buydu. Malumunuz aslan sütü ilk kimin aklına geldi? Kim buldu? Veya su ile karıştırmak nereden aklına geldi? Doğru mu? Buyurun. Yemek yapma zorunluluğu kadınların üzerine yıkmak ilk kimin aklına gelmiş? Onu bulmuş da diyor bir kaşık suda... onu bulsam bir kaşık suda boğacağım demiş ya. Kurban oldum, çiğdemi mi oluyor? Erkekler avcılık yapıyordu, kadınlar pişiriyordu. Şimdi erkekler mızrağı eline alıp avcılığa mı gidiyor? Eskiden diyor durum buydu ama şimdi durum bu değil. Bakayım. Buyurun abi, Allah'ın suyunu şişeleyip satmak ilk kimin aklına gelmiştir? Bir de toprakta biten otu kurutup kağıda sarıp bir güzel paketleyip satmak ilk kimin aklına gelmiştir? Doğru. İlk kimin aklına geldi? Bakalım. Kahve ve yoğurdu ben de çok merak ediyorum abi demiş. Eyvallah canım kardeşim. Bak etli yaprak sarması abi. Vay be. Komşularıyla üzüm asmanın altında oturmuş muhabbet ederken bu yaprakları toplayıp tuzlu suda haşlayıp içine köfte harcı gibi bir şeyler yapıp sarayım, salçalı suyu atar pişiririm, sarımsaklı yoğurtla akşama yeriz diye düşünen... ya çok affedersiniz ama o manyak kadın kimmiş diyor yani. Malum çok lezzetlidir ama yavrum çok da zahmetlidir yani. Evet, ilk kimin aklına geldi? Günün konusu bu. Bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu.

0: Sabah erkenden kalkıp okula gitmek kimin aklına geldi abi? Geçelim yavrum. Tabii ki ata binmek demiş. Kimin aklına geldi abi? Fotoğraf makinesi ilk kimin aklına geldi? Güzel. Kesinlikle her şey ama diyor en çok merak ettiğim ilk süt nasıl mayalandı da yoğurt oldu abi? İlk kimin aklına geldi? Çok merak ediyorum. Eyvallah kardeşim. Düğünde takı takmak. Evet ya. Özellikle kalabalık sülalelerde. İliğimizi, kemiğimizi sömüren olay demiş ya. Takı takmak ilk kimin aklına geldi? Doğru, ilginç. Bisiklet abi, bisiklet bak az önce söylemiştim ya. Benim de kafama takıldı. İki tane incecik tekerlek üzerinde gideriz ya düşüncesi. Gerçekten ilginç değil mi diyor ya. Evet ya. Ha? Yumurtayı yemek olabilir abi. İlk kimin aklına geldi? İskambil kağıtları ilk kimin aklına geldi? Depremden sağlam bina yaparak korunabileceğimiz ilk kimin aklına geldi acaba? Biz hala düşünemiyoruz bile demiş. Eyvallah güzel sosyal mesaj. Bak diyor ki bu da enteresan. Hakikaten insan düşününce bir tuhaf oluyor. Garip gelebilir abi ama ilk diyor intihar vakası ve nedenini çok merak ediyorum. Hakikaten ilk kim intihar etmek istedi abi? Ve neden acaba merak... Yani sebebi neydi? Doğru. Tövbe estağfurullah. Yumurtayla alakalı hep enteresan şeyler geliyor. Diyor ki bak kendi kendine gezen tavuğun çok affedersiniz arkasından çıkan bir şeyi lan bu yenir mi acaba diye denemek ilk kimin aklına geldi? Hadi oğlum enteresan bir şey de. Peki hani tövbe yarabbim sağlıkla şimdi hani dalgaya geçilmez elbette ama babacım ya fitil diye bir şey var ya. Ben oldu mu olası çok merak ediyorum. Yani ne oldu abi? Bir arkadaş vardı çok hastaydı. Yıllarca ilaç kullandı. Baktı hiçbir şekilde fayda etmiyor. Dedi ki ulan bir dakika ben bu ilacı aylardan beri, yıllardan beri artık neyse günlerden beri hep ağzımdan alıyordum. Bugün bir değişiklik yapacağım deyip. İlk kimin aklına geldi ya? Ağda yapmak ilk kimin aklına geldi abi? Bilmiyoruz işte yavrum soruyoruz. Kafada deli sorular. Gıybet yapmak ilk kimin aklına geldi? Kim Emre yollamış. Evet. Vallahi sevgili dinleyenler artık mesaj yollamayınız. Bir dünya mesajımız var. Bak ineklerin çok affedersiniz memelerindeki o sıvıdan diyor. Hani niyeti neydi acaba abi? Bak kokoreç, işkembe, şırdan ilk kimin aklına geldi abi? Kafada deli sorular hakikaten söylüyorum. Tayın ve pekmezi birleştirmek ilk kimin aklına geldi? Onu da çok merak ediyorum demiş. Yoğurt elbette geliyor yavrum. Denize girmek ne cesaret ve ne haddimize demiş ya. İlk kimin aklına geldi abi? Tabii ya yüzmek nedir diye bir şey bilmiyorsun. Yok düşünsene. Kek yapmak bile garip değil mi abi? İçinde çiğ yumurta olsa bile kek hamurunun tadı muhteşem diyor. Ben keşfetseydim asla pişirmeyi düşünmezdim. Ha, ya şey hamur halinde mi yiyorsun? Herhalde öyle yiyorsun biliyorum. Bak demiş ki yoğurdun içine hıyar doğrayan kişi ilk kimdi çok merak ediyorum abi. Bak sütyeni kim buldu abi çok merak ediyorum demiş ya. Hakikaten ya sütyeni kim buldu abi? Velhasıl dostlar çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi artık yollamayınız çünkü elimizde bir hayli fazla mesajımız var vallahi.
1: Selam Arif abi. Ben Deprem Madencilik'ten genç kaptan Uğur.
2: Ben Beyzade Ertan.
1: Cindere'de Arpiyat'tan seni dinliyoruz abi.
3: Selam Arif. Şu an Edirne istikametine gitmekteyiz. Bizlerden sizlere selamlar, sevgiler sunuyoruz. Ateş Türk adına sonsuz sevgiler.
4: Abi radyonu açtık sen yoksun ya bu spiker kim? Abi hasta etti bu bizi ya. Abi neredeyse çık ortaya gözünü seveyim.

0: Şehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 060.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon: 0222 211 0444.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Arif Güven Showtime.
1: Mesajlar. Evet, ilk kimin aklına geldi? Günün konusu bu. Radyo ilk kimin aklına geldi? Düşünsene, sen orada yayın yapıyorsun, ben de burada dinliyorum. Hakikaten enteresan. İlginç. Patates kızartması ilk kimin aklına geldi? Yağ bulmuşlar, o da yetmemiş diyor. Bir bitkinin yumrusunu bulup yağda kızartmışlar. Hakikaten ilk kimin aklına geldi? Un abi, un. Buğdayı öğütmüş, un yapmış. Sonrasında ona diyor su karıştırıp pişirmiş ve ekmek yapmış. Fazla komplike değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Baba, çiğ köfte ilk kimin aklına geldi acaba? Ya çiğ köfte şey gibi. Sanki böyle babacığım kilerde bir şeyler devrilmiş, her şey birbirine girmiş gibi değil mi? Yavrum, içinde bir dünya malzeme var. O sebepten dolayı söylüyorum ya. Sarma abi, sarma. Lahana, yaprak fark etmez diyor. Evet ya. İlk kimin aklına geldi? Bakalım. Haftanın büyük bir çoğunluğunda çalışmak ilk kimin aklına geldi abi? Eyvallah. Zeytin gelmiş. Ülkeler arası vize muhabbeti. Düşünsene diyor. İlk kimin aklına geldiyse onun ben antik diye başlayan ve sonrasında küfürlü devam eden. Yoğurt abi. Yoğurda herkes çok fazla da takılıyor. Nasıl yapıldığını, geç mayayı nereden buldun arkadaş dedi. Hadi bir şekilde mayaladın. Eyvallah. Uzun uzun anlatmış. Malumunuz milli içeceğimiz aslan sütü. Mantıklı gelmiyor bana abi. Sen diyor ne arıyordun da ne deniyordun da bunu buldun abi. Hadi diyor. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Mesela ilk içenler hakikaten söylüyorum. Lan biz bunu içiyoruz ama acaba zehirlenir miyiz diye korkmadılar mı acaba ya? Ha? İlginç değil mi abi? Hakikaten söylüyorum ya. Aa bak. Fitil muhabbetine çok güldük abi. Bunu diyor nasıl arkadaşa ikna ettin mübarek insan hakikaten yani. Ne dediler acaba, bak ben bir şey buldum. Fakat hani kullanış şekli biraz farklı ama sana çok iyi gelecek falan. Valla kim baba, kim hani bunu bulup da birisine ilk denettiyse valla söylüyorum ya, pazarlama gurusu diyebiliriz bu arada. Bak ilginç, hakikaten söylüyorum. Sıfırdan halı dokumak abi ilk kimin aklına geldi? Öncelikle pamuk edecek, ekeceksin diyor. Pamuklar olacak, sonra onları toplayacaksın. Valla çok zahmetli değil mi abi? Çok ya, hakikaten. Okey oyunu ilk kimin aklına geldi? Oyunu buluyorsun, bir de diyor üç arkadaşını ikna edip oynuyorsun. Baba oyunlardan girmişken okey bir derece de. Yavrum uzun eşekle. Hadi böyle manyakça bir fikir aklına geldi, nasıl arkadaşlarını ikna etti? Oğlum bak, bir oyun buldum ben, evet. Sen şimdi eğiliyorsun. Senin kafan bak tam şuraya, benim bacaklarımın arasına geliyor. İlginç değil mi? Hakikaten söylüyorum. Düşününce çok böyle tuhaf geliyor insana ya. Günün konusu ilk kimin aklına geldi? İnternet diye bir şey yaratmak ilk kimin aklına geldi abi? Eyvallah canım kardeşim. Bak demiş ki selamlaşırken boynuz tokuşturmak ilk kimin aklına geldi? Karnıyarık abi, patlıcan gibi vasıfsız bir şeyi ne kadar üst seviyeye taşıyor. Evet doğru söylüyorsun, çok da güzel olur abicim ya. Malum başka bir alkol şekli gelmiş. İlk kimin aklına geldi? Diyor ki nasıl bir derdim vardı da bunu icat etmeye başarısı gösterdim. Şu yumurta yoğurt muhabbetleri gelmesin. Başka mesajlar gelsin. Bakayım. Sushi abi ilk kimin aklına geldi? Şimdi diyor evde ne var? Balık var, pirinç var, yosun falan ekleyebiliriz. Karıştırıp yiyelim, pişirsek mi yiyelim derken nasıl böyle bir şey bulmuş acaba? Hakikaten ilginç. Biberi kurutmak ilk kimin aklına geldi abi? Adam o kadar sevmiş ki biberi, kışında yiyeyim demiş herhalde. Evet. Çiçeğim artık hakikaten söylüyorum. Yollamayınız. Kılları tüyleri almak ilk kimin aklına geldi abi? Koli bandı. Aa bak, mucidini hep merak etmişimdir. Hiç aklıma gelmezdi abi, hakikaten söylüyorum. Koli bandı. İlk kimin aklına geldi abi? Çok merak ediyorum demiş. Buyur bak, martılara simit atmak ilk kimin aklına geldi?

0: diyor, sen simiti attın. Evcil bir hayvan olan martı bunu nasıl kabullendi abi? Sırt kaşıma aparatı ilk kimin aklına geldi abi? Vejeteryanlık ilk kimin aklına geldi? Aya gitmek ilk kimin aklına geldi? Mumbar geliyor. Çok çeşit çeşit şeyler var abi. Sevgili dinleyenler, artık vallahi bu kadar yeterli olmuş olsun. Bir mola vermem icap ediyor. Öyle mi? Şöyle bir şey yapalım o zaman. Bir mola alalım. Yavrum, moladan sonra yeniden buradayız. Olabiliyorsa sakın kurban olduklarım hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Arif abi, iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Malagat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
5: Arif Güven, Showtime.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Arif Güven Showtime.
2: Buradayız. Son parti. Mesajlar. Bakın. Teşekkür ediyoruz bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza. Arif, seni oraya çıkartmak ilk kimin aklına geldi? Vallahi bazen ben bunu söylüyorum. Beni bu işe kim itti? Hakikaten söylüyorum, hatırlamıyorum. Hatırlasam şu anda gider kafasını kırarım. Sen bana ne yaptın diye vallahi. Buyurun. Kurban oldum. Hayvanat bahçesi müdürünü TÜBİTAK'ın başına getirmek ilk kimin aklına geldi? Zehir gibi olan zeytini tatlı hale getirmek. Bu kadar sabrı nasıl gösterdik? Yutkundum, özür dilerim ya. Garip değil mi abi diyor. Evet, doğru söylüyor. Yumurta yemek abi. Çok severim ama ilk kimin aklına geldi demiş ya. Eyvallah, doğru söylüyorsun canım kardeşim. Bu yumurta yoğurt muhabbetleri artık çok gelmesin. Değişikliğine var, bakayım. Buyurun. Anladığım kadarıyla benim verdiğim örnekten sonra herkes bu fitile bir takılmış abi. Hadi diyor, aklına geldi, bunu ilaç diye millete nasıl yedirdin ya?

0: Abi Covid çıktığı zaman bol bol kolonya satıldı. İlk diyor, kim uydurdu bu yalanı? Evet ya. Kolonya yoktu abi marketlerde, bulamıyorduk yani. Yaprak sarması abi ilk kimin aklına geldi? Mantı bak ilk defa geliyor. Topuza sim dökmek ilk kimin aklına geldi abi? Bilmiyorum yavrum. Dikiş makinesi ilk kimin aklına geldi? İçli köfte gelmiş abi. Bu eskiden böyle miydi bilmiyorum da. Demiş ki bak, kurbağa kullanarak gebelik testi yapmak ilk kimin aklına geldi? Öyle mi oluyordu? Kurbağa kullanarak gebelik testi yapmak ilk kimin aklına geldi? Halay diyor abi, ilk kimin aklına geldi? Evet ya. Ne oldu da durup dururken demek yani böyle bir yan yana dizildin. Ya nasıl böyle bir ihtiyaç hissettin yani? Beyler şöyle bir şey yapalım diyerek abicim, herkesi ikna ediyorsun, yan yana diziyorsun. Sonra diyorsun ki hadi dönüyoruz yani. İlginç. Kısır yapmak ilk kimin aklına geldi? Kimin aklına geldiyse kendi adıma söylüyorum, cennet mekanı olsun. Hakikaten söylüyorum, çok severim yani. Küfür etmek abi ilk kimin aklına geldi? Geldi bu. Kalbura bastı yaparken. Evet ya. İlk kimin aklına geldi abi? Bak diyor ki, bir selam verme şekli olarak araçla karşı taraftaki insanın üstüne gitmek ilk kimin aklına geldi? Hadi diyor, onun aklına geldi de bu olay nasıl yaygınlaştı? Doğru söylüyor valla, hakikaten. Yemeğe dair pek çok şey abi, mesela tuz, evet. İlk kimin aklına geldi? Evlenmek ilk kimin aklına geldi? Hadi diyor, aklına geldi çaktırma değil mi yani? Bir de buna merasim uydurmuşsun. Doğru mu doğru abi? Et yemek ilk kimin aklına geldi? O ilk çağlardan beri vardır yavrum. Sütlaç abi, ilginç değil mi? Pirinçten sütlü tatlı yapmak. Acaba diyor ne düşündü, ne hayal etti yapan kişi? Sosyal medya mesela ilk kimin aklına geldi abi? Asfalt yol ilk kimin aklına geldi? Nevzat'ım yollamış, diyor ki bizim bu Laz'ın seni dinlemesi ilk kimin aklına geldi? Hakikaten Laz Mehmet abi nasıl keşfetti acaba beni? İnekten süt sağmak abi, evet, el sıkışmak, doğru söylüyorsun. Keneviri kurutup kafa yapmak, sarmak ilk kimin aklına geldi abi? Ev üstüne ev yapmak ilk kimin aklına geldi abi? Hakikaten ya. İlginç. Vallahi mesaj oldu yani, bütün dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz gençlik. Artık yavaş yavaş final yapmam icap ediyor. Dolayısıyla da ayrılmayınız. İlk yalanı söylemek kimin aklına geldi abi demiş ya. Evet, ilginç. Sevgili dinleyenler ayrılmayın. Malum birazdan yazıyor gelecek.
1: Çorum'dan selamlar Arif abi. Seni iple çekiyoruz vallahi. Zaman geçmiyor burada. Çorum'dan selamlar tekrardan.
2: Beni çok mutlu ediyorsun ya. Senin için böyle.
3: Arif, dedikodu mu yapma. Dışarıda da dinliyorum seni, merak etme.
4: Arif Güven Showtime.
5: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
5: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
7: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
8: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
5: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Evinize en uygun tüller.
10: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
9: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özgüven, Showtime.
1: Malumunu sevgili dinleyenler yazıyor haber bize. Programa kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi bir kere mesaj olduyan bütün dostlarımıza çok çok teşekkür ederim. Haberler. Bakayım.

0: metroda taraflar arasında tartışma çıktı, sinirlerine hakim olamayan bir şahıs oturan kişiye yavrum tekme attı. Gerginiz gerginiz. Görüntüler de var. İstanbul'da Üsküdar Çekmeköy metro hattında ilginç bir kavga meydana geldi. Taraflardan birisi tartıştığı kişiye ninja kaplumbağa hareketiyle saldırdı. Ninja kaplumbağa hareketi nasıl bir hareketse? O anlar başka bir yolcu tarafından görüntülendi. Saldırgan şahıs oturan kişiye çıkar lan telefonunu, sen kimsin de yanında kızın numarasını almaya kalkıyorsun lan diye bağırdığı görüldü. Oturan kişi ise telefon benim değil diyorum sana diye yanıt vermiş. Velhasıl hikaye buymuş, geçelim. Buyurun taksi. Şimdi bu taksilerin tepesinde taksi yazan böyle bir biliyorsunuz lamba var. Denizli'de ticari taksi ile uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını alan polisler araçta yaptığı incelemede Zula'nın taksi lambası olduğunu fark etti. Lambayı kaldıran polis altında gizlenmiş uyuşturucu buldu. Baba kimin aklına gelir hakikaten söylüyorum ya, o taksi yazan lambanın içine uyuşturucu koymak. Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksinin tavan kısmında bulunan taksi lambasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi. Polis yürüttüğü istihbarat çalışmalarından Denizli'ye şehir dışından uyuşturucu getirerek sattıkları öğrenildi. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kullandığı ticari taksi takibe alındı. Araç Denizli sınırlarına girer girmez operasyon gerçekleşmiş. Araç içinde 4 kişi yakalanmış. Gibi gibi gidiyor. Buyurunuz. Bu şey vardı, o nerede, dur bakayım. Bolu'da geçen yıl derler ki jandarmanın durdurduğu otomobilde 420 uyuşturucu hapla yakalanan Omip Babayi diye bir arkadaş savunmasında şimdi demiş ki uyuşturucu olduğunu bilmiyordum, bu haplar İran'da reçeteyle satılan haplar dedi. Mahkeme bu arkadaşa 8 yıl 4 ay hapis ve 16.660 TL para cezası vermiş. İyi olmuş. Bu ne bakayım bir. Baba hakikaten söylüyorum, ne oluyor ya? Şimdi az önce dediğimiz okuduğumuz haberlerden birisiydi canım kardeşim. Malumunuz dedik ki 28 adet piton yılanı ele geçirildi. Şimdi bu ne? Bu da şu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre il genelinde son 2 haftada gerçekleştirilen denetimlerde sevgili dinleyenler bak 13 burma pitonu, 4 tane tarantula ki tarantuladan bahsetmiştik, 12 tane alageyik, 6 tavus kuşu, 1 fil dişi obje, 2 karaca trofesi, 1 valabi kangurusu, 1 makak maymunu ve değişik türlerde 20 papağana el konuldu haberi var ya. Ne oluyor bu? Hakikaten söylüyorum ya. Ha? Gençlik. Babacığım bu ne? Nuh'un gemisi gibi. İlk defa duyuyorum. Valabi kangurusu. Makak maymununu biliyordum gerçi de. Valabi kangurusu. Buyurunuz. Boşanmak isteyen eşine 5 el ateş eden bu arkadaş demiş ki biliyorum demiş ya, eşimin kalbini kırdım. Diyorsun ne kadar romantik bir koca yani. Boşanmak isteyen eşi Nurcan Ç. silahla 5 el ateş ederek yaralayan ve 39 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanan Ragıp Ç. sayın eşime en derin sevgilerimi sunuyorum. Allah Allah. Hata benim, suç benim. Biliyorum eşimin kalbini kırdım. Gayem eşimi sadece korkutmaktı. Yavrum, 5 el ateş ederek. Öldürme niyetim yoktu, pişmanım. Eşim benim, kıymetlimdir, başımın tacıdır dedi. Kadın ne dedi? 5 merminin lafı mı olur dedi. Ne dedi? Oy oş. 5 el ateş ediyor. Söylediklerine bak. Oldu olacak, bir çiçek ver barışın kardeşim yani. Olur böyle hatalar falan değil hatta yani. Buyurunuz. Bunu da verelim artık, kapatalım. Kurban olduğum ara ara bu tarz haberler çıkıyor. Bir tane dün vardı, onu biz es geçtik. İstanbul'da abi hakikaten söyleyeyim bak, yolun kenarına arabayı çekmiş, hiçbir şey yokmuş gibi. Bildiğin abi arabaya dayanmış. Bu arada insanlar geliyor geçiyor, trafik akmaya devam ediyor. Abi bildiğin küçük tuvaletini yapıyordu. Şimdi Samsun'da bir apartmana girip tuvaletini yapan kişi güvenlik kamerasına yakalandı haberi var. Yavrum hakikaten çok enteresan değil miyiz ya? Daha neler göreceğiz yavrum ya. Bak kediye, köpeğe bile bir kere gösteriyorsun. Hayvan artık nereye yapması gerektiğini öğreniyor. Bu ne abi? Hakikaten şaka gibiyiz yani. Çiçeğim artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Birazdan artık bizden bu kadar demenin tam zamanı olacak. Birazdan artık veda diyeceğiz.
1: Merhaba Arif. Her salı Ali Ağa bölgesine geliyorum. Bir baktım geveze bir adam konuşuyor. Oo çok güzel. Dinledim. Çok hoşuma gitti. Emeğine sağlık. Resmen tesadüf. Aşk tesadüfleri sever diyeceğim ama demeyeceğim. Emeğine sağlık. Eyvallah.
2: Arif Güven, bir gün iş yerine geldim. Radyoyu açtım. Kürüstü bir radyom vardı. Bir baktım siz. Dinliyorum. Ay çok beğendim. Ay, harika bir şey bu dedim. Başladım dinlemeye. Radyom bozuldu. Hemen gidip bir radyo alıp geldim. Ve o gün bugündür hep seni dinliyorum. Tesadüfen karşılaştık. Seninle tanıştık diyelim. Ama bağımlı oldum.
3: Arif abi merhaba. Ben Pendik'ten Emre. Seni bir tamirci tanıdım. Yaklaşık 2 sene önceydi. Gittiğim tamirci sana küfür ediyordu. Abi niye küfür ediyorsun diye sordum. Çalışmama mani oluyor dedi. O günden beri seni dinliyorum.
4: Arif Güven. Showtime.

0: Kurban olduklarım Mahrem Nur. Bugün de yüzdük artık kuyruğuna geldik dediğimiz saate elbette geldik. Tıpkı programın başında söylenenler gibi finalde de söylenmesi gerekenler 3 aşağı 5 yukarı elbette belli. Dinlemek için bugün de Arif Güven Show Time'ı tercih eden bütün güzel insanlara çok çok teşekkür ediyorum. Amaç belli. Hep birlikte kafayı dağıtalım. Bir parça da memlekette ne oluyor, ne bitiyor onlara şöyle bir kulak verelim istiyoruz. Ve mümkün olduğu kadar memleket haberlerini de, gezegende olup bitenleri de kendi mizah penceremizden bakarak yorumlamaya çalışıyoruz. Ve yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışıyoruz ki inşallah becermişizdir. Olduysa bir hatamız, hep söylüyorum, insanız, istemeyerek olmuştur. Ama tabii ki affola. Mesajlar. Kral, bugün de ballı kaymaklı bir yayın oldu. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Canım kardeşim, hoşça kal iki gözümle. Buyurun. Ha, al bak. Az önce kanguruyu merak ediyordum, geldi. Valupu kangurusu. Güzel bir yayın oldu abicim. İsviçre'den Emre. Emre'cim, canım kardeşim, teşekkürler. Buyurunuz. Finalde biliyorsunuz ki helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz böyle bir haber olsun istiyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Boğazına şeker takılan çocuğu belediye personelinin çabukluğu kurtarmış sevgili dinleyiciler. Olay Tarsus ilçesindeki Yarenlik alanında meydana gelmiş. Annesiyle birlikte yolda yürüyen ve 6 yaşındaki E.E.'nin ağzındaki şeker boğazına takıldı. Tesadüfen bölgede bulunan Büyükşehir Belediyesi zabıtasından Doğan Andıl durumu fark ediyor. Çocuğu kucağına alarak hızlı şekilde yakın noktada bulunan Kızılay Kan Alma Merkezi'ne götürüyor. Çocuğun boğazına takılan şeker merkezdeki sağlıkçıların yaptığı müdahaleyle çıkartılıyor. Helal olsun kardeşlere. Çocuk ve annesi hem belediye Doğan Anıl'a hem de aynı zamanda haklı olarak sağlık görevlilerine teşekkür etmişler. Ne güzel. Emre yollamıştı, o da çok keyifli ya. Dur bakayım. Der ki bak, hayvan dostları olanların düğünü de böyle olur. Neymiş hikaye? Özlem ve Tolga Sarışın çifti dünya evine girdiler. Allah bir ömür boyu mutlu etsin inşallah. Ama ikisi de hayvan dostlarına sahip oldukları için nikah getirirken yanlarında ayırmadıkları köpeklerini de getirmişler. Tamam, burası da güzel diyorsun. Ortaya çıkan güzel fotoğraf bugüne ayrı bir güzellik katıyor. Haberi böyle vermişler. Çünkü nikaha gelen davetliler de oldukça şaşkın ve değişik olan bu nikaha gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylemişler. Bakınız, nikah sonrası davetlilere biliyorsunuz böyle bir nikah şekeri dağıtılır. Fakat bu arkadaşlar ikisi de çok böyle hayvansever oldukları için şöyle bir şey yapmışlar. Nikah sonrası davetlilere şeker yerine köpek ve kedi maması dağıtılmış. Vay be, ne güzel. Bizler de elbette bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz arkadaşlara. Patron, bugün de kral yayın güzeldi. Eyvallah canım kardeşim. Programın finalinde bunları sizden duymak hakikaten söylüyorum. Çok keyif verici, sağ olun. Ama artık zaman gitme zamanı. Kurban olduğum, hep söylüyoruz, hayat yol kenarındaki tabelalar. Malum onların bir tarafında hoş geldiniz yazıyor. Diğer tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde biz de burada kendi iklimimizce, şartlarımızca burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz ama bugünlük artık gidiyoruz, bizden bu kadar. Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız yarın yeniden buluşmak üzere dostlar. Hoşça kalın. Hadi kurban olduklarım, kendinize çok iyi bakın.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan gülüyorum.
2: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
3: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
6: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend yoldan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Questa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Questa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Evinize en uygun tüller,
2: tüllerinize en uygun fon perdeler,
1: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Berkay ile yaptık. Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla kulaklarınıza ulaştı. Hemen sonrasında ise Bengü ile devam edelim şimdi. Sebebi Sensin, radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Keyif veren hit şarkılardan bir tanesi Mela Bedel'den dinledik. İki Tas Çorba isimli şarkısıyla beraber radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen sonrasında sevilen grup Madrigal'le devam edeceğiz müzik yolculuğumuza. Seni Dert Etmeler isimli çok sevilen hit şarkılarını seslendiriyorlar.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
7: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
6: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 2626.
9: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Yakışıklı popçu Murat Boz, Yara Tuz isimli şarkısıyla birlikte radyonuzda sizlerleydi. Geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle paylaştı bu çalışmasını ve kısa süre içerisinde birçok popüler müzik listesinde de yer aldığını söyleyebiliriz. Hemen sonrasında Altay burada Kainat Şahit isimli çalışmasını seslendiriyor o da. Ne kolay.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller,
6: tüllerinize en uygun fon perdeler,
5: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri İrem Derici'den dinledik. Durum Çok Acil isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında ise seslendirdiği slow şarkılarla dikkat çeken bir isim İlyas Yalçıntaş burada olacak. Dünya Senin isimli çalışmasını seslendiriyor.

Afra kulaklarınızdaydı. Yükselişine aslında vesile olan şarkılardan bir tanesi diyebiliriz bu çalışma için. Yasemen kulaklarınıza ulaşan şarkı oldu. Hemen sonrasında ise Sıla'nın güçlü sesinden Kötü Kötü isimli çalışmasını dinleyeceksiniz.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: geldin.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Gülşen'le birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Paylaştığı dönemde şüphesiz ki en sevilen şarkılarından biriydi. Ön Söz radyonuzda sizlerle buluştu. Gülşen'i uğurlarken şimdi Oğuzhan Koç'a merhaba diyelim. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma, bunun adı Aşksa.
1: Sen

Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisi radyonuzda kulaklarınıza ulaştı. Benden Sorulur isimli çalışmaları radyonuzda sizlerleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Yıllar önce aslında Gökhan Özen seslendirmişti bu çalışmayı. Ancak Demet Akalın'la birlikte yaptığı bu düet de gerçekten oldukça beğenildi müzikseverler tarafından. Hemen ardındansa süperstar Ajda Pekkan Manifest ortaklığıyla Hileli isimli çalışmayı dinleyeceğiz.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota. Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Megastar Tarkan'la birlikte nostaljik anlar yaşadık diyebiliriz aslında. Çok eskiye gitmesek de artık eskiyen şarkılardan bir tanesi aslında. Çünkü 2000'lerin başında bizlerle buluşmuştu. Ay radyonuzda sizlerle buluşan Tarkan şarkısıydı. Hemen ardından günümüze yeniden dönelim ve Hadise'ye kulak verelim. Ondan da Arabini isimli çalışmasını dinliyoruz.

Sefo Radyonuz'daydı. Yine Seni Severdim isimli şarkısıyla beraber günümüze renk katan isimlerden biri oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Ritmimizi bozmadan Gülden'e kulak verelim şimdi ise ondan da dinleyeceğimiz çalışma Mendil.

0: Zavallı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Evinize en uygun tüller,
7: tüllerinize en uygun fon perdeler,
6: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de.
8: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

Pop müziğin başarılı ismi Yalın'dan dinledik. Yepyeni hit şarkılarından bir tanesi akşamüstü radyonuzda sizlerle buluştu. Ardındansa Minik Serçe Sezen Aksu ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Ondan da dinleyeceğimiz şarkı şimdi Aşk Dansı.

Göksel kulaklarınızdaydı. Peki Öyle Olsun isimli şarkısıyla dinledik kendisini ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Mabel Matiz'den Dağılıyorum Olaysız isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
4: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend yoldan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
9: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Sabahlar'da haftalar keyifli pazartesiler, haftanın, anın, zamanın, pazartesinin ritmini yakalamak isteyenler için ben Rania mikrofon başındayım. Bu güzel günün iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Peki pazartesi gününde yine dopdolu bir iki saat olacak önümüzde. Yine güzel şeylerden bahsedeceğiz. Yine en sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz ki pazartesinden keyif alacağız. Pekala, hayatın ritmi başlıyor. Günü keyiflendirecek iki saat başladı bile.

Deli Yangınım'la dinledik İrem Derici'yi. Önümüzdeki yaz bol bol dinleyeceğiz. Çünkü İrem Derici de yaz gelmişken yeni şarkılarla yeni bir albümle çıktı karşımıza. Olay Mahalli Haziran başı gibi yayınlandı biliyorsunuz. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştı. Kariyerinin 4. stüdyo albümü olma özelliğini taşıyor Olay Mahalli. Haziran'ın 5'i itibariyle müzikseverlerle buluştu. Kendine özgü yorumlarıyla yine güçlü vokaliyle dikkat çekecek bu albümde de. Yeni albümde pek çok önemli isimle çalıştı. Hem söz ve müziklerde hem de bestelerde hem de düzenlemelerde müzik dünyasının en önemli isimleriyle bir araya geldi İrem Derici. Biz Deli Yangınım'la konuk ettik, yeni albümünü hatırlattık. Demet Akalın'la devam edelim hayatın ritmine. İsterseniz böyle bir pazartesi gününde gözlerimizi kapatıp şöyle bebekte 3-5 tur atalım.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

yani sıcaklıkların artacağını söyledik. Artan sıcaklıklarla birlikte klimalarda çalışmaya başlıyor. Gündüzleri bunaltıcı, geceleri uykusuz bir yaz dönemi artık kapıyı aralamış gibi gözükse de büyük bir ihtimalle pek çoğumuz klimaya sığınacağız. Fakat tek çözümün klima olmadığını söylüyorlar ki bana göre diğer serinleme yöntemleri klima kadar etkili olmasa da yine de klima olmayan ortamlarda bakalım nasıl serinleyeceğiz. Küçük bir değişiklik yapabilirsiniz evinizde, sıcaklık hissini daha azaltabilirsiniz. Mesela güneşlikleri kapalı tutup evin içine güneşin tamamen girmesini engelleyebilirsiniz. Ventilatörün önüne buz koyabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Arkasına da poşetle asıyorlar bazen. Pencerenin önüne nemli çarşaf astığınızda akşam saatlerindeki havanın daha serin içeri girmesini sağlıyormuş. Yanınıza sprey şişesi alıp soğuk su kullanabilirsiniz yüzünüze. Bilgisayarları, gereksiz elektronik cihazları kapatıp ortamın ısısını düşürebilirsiniz. Daha bol, daha ince kıyafetler tercih edebilirsiniz. Bulaşık makinesini gece çalıştırabilirsiniz. Gündüz çünkü o da ısı veriyor. Aslında makinelerin hepsi ısı veriyor. Bir de evde çıplak ayakla dolaşmayın diyorlar ya. Şimdi yeni bir tavsiye. Evde çıplak ayakla dolaşın demişler, haberiniz olsun. Bol bol su tüketmeyi, sebze meyve tüketmeyi ihmal etmeyin. Serinlemek için en sevdiğiniz şarkıları hayatın ritminde dinlemeyi ihmal etmeyin. Çok sevdiğimiz bir Sezen Aksu şarkısı var. Dila Uzun ve Emrah Karaduman yorumuyla dinleyin.

diyoruz ya, nefes egzersizleri insan vücuduna iyi geliyor. Şöyle derin bir nefes alın. Nefes egzersizleri, size uygun nefes egzersizleriyle daha rahat, daha sakin başlayın güne. Ama işte herkesin nefes alma biçiminin kendine özgü olduğunu söylüyorlar. Tıpkı parmak izi gibi bilim insanları nefesimizin de kendimize özgü olduğunu söylüyorlar. Hatta çok yakın zamanda artık nefesinizden sağlık sorunlarınızı tespit edebileceğinizi söylemiş bilim insanları. Hatta herkesin nefes alma şekliyle tıpkı parmak izi gibi zihinsel, fiziksel durumu hakkında ipuçlarını ortaya çıkartabileceklerini söylüyorlar. Sadece hastalıklar değil, zihinsel performansınızı da ölçebilecekler. Bu arada anksiyete ve depresyonla ilgili de yeni bir buluş yapmışlar. Öyle ki anksiyetesi yüksek, depresyonu olan insanların uykuda daha kısa nefes aldığını, nefesler arasında daha değişken duraksamalar olduğunu ölçmüşler. Ama şöyle bir soru var akıllarda, şimdi onu çözmeye çalışıyorlar. Acaba depresyonda olduğumuz için mi böyle nefes alıyoruz, yoksa nefes aldığımız için mi depresyondayız? Eğer ikinci ihtimal geçerliyse müdahale yolları açılacak ve bence depresyon, anksiyete ortadan kalkacak umarım. Bunun da bir çözümünü bulurlar. Doğru nefes, doğru nefes teknikleri sizi kendinize getirecek, unutmayın.

0: anlayan anlar. Eskişehir'de Radyo
1: Ses 98.9. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
1: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
8: Evinize en uygun tüller.
9: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
8: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
10: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

bazen farkında olmadan bazı rutinleri yanlış yapıyoruz. Yaptığımız o yanlış rutinler sebebiyle de cildimiz hızlı yaşlanabiliyormuş. Peki aynaya şöyle bir bakın bakalım, en çok nerelerde kırışık görüyorsunuz? Sonra çareyi pahalı kozmetik ürünlerinde aramayın. Çünkü pek çok kişi aslında o günlük rutinleri düzeltirse pahalı kozmetik ürünlerine ihtiyaç duymayacak. Bakalım ne yapmamamız lazımmış? Hani hep ne yapmamız gerektiğinden bahsediyoruz ya. Güneşten korunmamız gerekiyormuş. Yani güneşten korunmadığımızda, güneşin altında fazla kaldığımızda cildimiz daha hızlı yaşlanıyor. Cildi en hızlı yaşlandıran faktör güneş ışınları. Yani güneşin altında çok fazla bulunmamak gerekiyor. Sigara kullanmamak gerekiyor. Zira toksik bileşenler cilde giden kan akışını azaltıyor, oksijen ve besin taşınmasını olumsuz etkiliyor. Böylece cildiniz daha hızlı yaşlanıyor. Uykunuza dikkat etmeniz lazım. Yani uykusuz kalmamanız lazım. Uykusuzluk cildi hızlı yaşlandırıyor. Aşırı şeker tüketmemek lazım. Şeker çok seviyoruz. Bazılarımız çok seviyoruz ama işte o çok sevdiğimiz o şeker, bizi mutlu hissettiren şeker uzun vadede mutsuz hissetmemize sebep oluyor. Bir de kronik stresin hızlı yaşlandırdığını söylüyorlar. O halde güneş altında fazla kalmayacağız. Hatta güneş altında kalmayacağız. Tütün mamulleri tüketmeyeceğiz. Uykumuzu alacağız. Şeker tüketmeyeceğiz. Stresten uzak duracağız ki cildimiz kırışıklıklardan uzak kalsın.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Dünyaya daha iyi davranalım, içecekleri pipetle tüketmeyelim derdi ki hep. Aslında plastik pipetler çevreye verdikleri zarardan daha fazla ciddi sağlık sorunlarıyla insanlara da fazlasıyla zarar veriyormuş. İçinde bulunan, plastiğin içinde bulunan binlerce kimyasalın plastik pipetler yüzünden insan vücuduna girdiğini fark etmişler. Yapılan araştırmalarda tek kullanımlık plastik ürünlerin, plastik pipetler de dahil olmak üzere, tek kullanımlık plastik ürünlerin en çok mikroplastik içeren ürünler olduğunu ortaya çıkartmışlar. O halde madem böyle, üretmesinler, kimse de kullanmasın böylece. Çözümü basit ama biz çözümü yine kendi içimizde

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
2: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend yoldan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
6: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
7: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
9: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Mutlaka duymuşsunuzdur. Akşam güneşi güzele vurur derler. Peki sabah güneşi kime geliyordu? Onu siz düşünürken biz sabah güneşinin faydalarından bahsedelim. Böylece sabah güneşinin değdiği ciltlerin de ne kadar şanslı olduğundan bahsedelim. Biraz önce güneşin yaşlandırdığını söyledik ama sabah güneşi iyi geliyor. Bilim insanlarına göre hem zihinsel hem de fiziksel anlamda iyileştiriyor sabah güneş ışığı. Yani gün ışığıyla güne başlamak diyelim. Gün doğumuyla güne başlamak, güneş ışığını görebilmek, sabah güneş ışığını alabilmek oldukça önemli. Parlak floresan lambalar, ekrandan gelen mavi ışık melatonin seviyemizi baskıladığı için gece uyumak zorlaşıyor. İşte gün ışığı alan vücut melatonin üretmeye başladığı için gece daha iyi uyuyor. Sabah ışığı, güneş ışığı, gün ışığı doğayla birlikte hayata tekrardan uyum sağlamamızı sağlıyor. Sabah güne erken başlayanlar bu yüzden daha şanslı. Sabah güneşinin iyileştirici etkisinden siz de faydalanıyorsunuz. Bir kere uyku kaliteniz artıyor, daha iyi uyuyorsunuz uyumanız gereken zamanlarda. Güneş ışığı aldığınızda sabah güne başlarken ruh haliniz iyileşiyor ki mevsimsel depresyondan muzdarip olanlar çok daha hızlı iyileşiyorlar. Fiziksel sağlığı da iyileştiriyor, sadece zihinsel anlamda değil. Doğal güneş ışığı bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, sirkadiyen ritmini düzenliyor, vücudumuza gerekli vitaminlerin de kazandırılmasını sağlıyor. Kilo vermemize de yardımcı oluyormuş sabah güneş ışığı. Sabah erken saatlerde gün ışığıyla güne başlayanların daha az kilolu olduğunu söylüyorlar. Peki bu araştırmalar sonucunda o halde biz de güne biraz daha erken başlayalım, ne dersiniz?

Günün adı pazartesi olunca stres seviyesinin biraz daha yüksek olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Sadece pazartesi değil, aslında bazı zamanlarda pazartesinden daha yüksek olabiliyor. Peki siz yine de o stres seviyesini düşürmek, hatta anksiyeteyi düşürmek, depresyonu ortadan kaldırmak istiyorsanız aromaterapiden faydalanacaksınız. Bazı uçucu yağların anksiyete ve strese iyi geldiğini daha önce konuşmuştuk. Unuttuysanız tekrarlayalım. Anksiyeteye iyi gelen, depresyona iyi gelen uçucu yağlardan bahsedelim. Aromaterapiden faydalanmak isteyenler özellikle kaygı bozukluğunda kedi otunun kokusunu kullanabilirler. Lavantanın, yaseminin, fesleğen yağının da iyi geldiğini söylüyorlar. Bergamot yağı, limon ve acı portakalın bir melezi olduğu için bergamot portakalından elde edilen bu kokunun da olumlu duyguların artışını sağladığını söylemişler. Papatyanın, gülün, vetiverin, yılan yılanın, paçunelin sinire, strese, anksiyeteye iyi geldiğini söylüyorlar. Benden hatırlatması, kullanım miktarı ve şekli size kalsın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: www.teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
7: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Sizde de oluyor mu aynısı bilmiyorum. Eski şarkıların lezzetini yeni şarkılarda bulamıyorum ben bazen. Mesela bu şarkı. Sen de benim hatalarımdan birisin diyor ya. Aslında zaman zaman şarkıların dinlenme zamanına göre şarkıların anlamlarını daha iyi fark ediyoruz. Belki yaşanmışlıklar, belki yaşla alakalı. Sen de benim hatalarımdan birisin dedi. Çok sevdiğimiz bir Sezen Aksu şarkısını Mustafa Ceceli yorumuyla dinledik hayatın ritminde. Peki Emre Fel'le devam edeceğiz iyi müziğe. Müzik dünyasının son dönemdeki yükselen yıldızlarından Emre Fel, yepyeni şarkısı Yardım Et Allah'ımı geçtiğimiz günlerde paylaştı. Söz, müzik, kayıt, düzenleme, mix, mastering çalışmalarının tamamı Emre Fel'in kendi imzasını taşıyor. Ayrılık ve özlemi ritmik ve akıcı bir yapıyla, derin hisleri dinamik bir tempoyla birleştirmiş. Dinlemek isterseniz yepyeni şarkısı Yardım Et Allah'ım şimdi radyolarınızda.

sıcak yaz aylarında çok da makyaj yapmamak gerekiyor. Bakıyorum da kozmetik ürünleri o kadar fazlalaştı, çeşit o kadar çoğaldı ki kontürleri, kapatıcıları, fondötenleri, pudraları kat kat sürerseniz eğer cildiniz hava almayacak. Oysa ki yaz aylarında sıcak havalarda cildin hava alması hem cildin daha serin durması açısından hem de sağlıklı olması açısından önemli. Yazın daha hafif makyaj yapmamız lazım hanımlar, haberiniz olsun. Ama tabii hiç yapmamış gibi de görünmüyorsunuz hafif makyaj yapınca. Yüzünüzün en anlamlı bölgesini vurgulama fırsatı veriyor hafif makyaj. Peki ne yapmak lazım? Hafif bir makyaj için. Mesela o kadar fazla kapatıcılar, pudralar vesaireler kullanmak yerine SPF'li bir BB krem kullanabilirsiniz. CC'ler de güzel diyor uzmanlar. Yüzünüzdeki belirgin çizgiler de çok da belli olmaz. Günlük makyajda eğer teniniz soluksa dudaklarınızı vurgulayabilirsiniz. Göz farı kullanabilirsiniz ve rimel sürebilirsiniz. Kirpikleri de belirginleştirmek iyi gelecek diyorlar. Aklınızda olsun. Hem var hem de yok gibi. Ama aynı zamanda hem hava alan hem de sağlıklı bir cilt için yazın hafif bir makyaj yapmayı ihmal etmeyin diyelim.

0: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 06 05.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Şimdi pazartesi ya, biraz daha böyle sakin kalmaktan, stresten uzak kalmaktan daha fazla bahsediyoruz. Bir de tabii sakin uyumak lazım. Bunu hafta sonu söyleseydim belki pazar gecesi biraz daha sakin dalardınız uykuya, daha hızlı uyuyabilirdiniz. Genelde en geç yatılan gece pazar gecesi oluyor. Bu yüzden pazartesi sabah kalkmakta zorlanıyoruz. Peki bu geceden biraz daha sakin yatağa girebilirsiniz. Ne yapacağız? Eğer zihninizi sakinleştirirseniz daha sakin uykuya dalabilirsiniz. Zihninizi sakinleştirmek için de mavi ışıktan, vücudumuzun sirkadiyen ritmini bozan mavi ışıktan uzak duracağız. Böyle birkaç saat önce, en azından 2 saat önce telefonu, tableti, bilgisayarı, televizyonu mavi ışığı geride bırakacağız. Büyük bir ihtimalle kitap okumanın sizi sakinleştirdiğini söylüyorlar. O halde sadece kitap okumak demeyelim, size iyi gelecek bir etkinliğin sakinleştirdiğini söyleyelim. Gece uykuya dalmadan 2 saat önce sakinleşebilmek için ortamın gerginliğinden, ekranlardan uzak kalmak gerekiyor. Kafein almayacaksınız. Akşam 22-24 arasında uykuya dalıyorsanız eğer en azından 17'de kafein alımını bitirmiş olmanız lazım. Yatmadan önce bir defter, kalem alıp endişelerinizi yazabilirsiniz. Yazmak gerçekten iyi geliyor. Hani kitap okumaktan sıkıldıysanız yazmayı da deneyebilirsiniz. Güzel şeyler düşünmenin de sizi yatmadan önce sakinleştireceğini söylüyorlar. Çocukken annem hep öyle söylerdi. Hayal kur. Hayal kur ki uykuya kolay dalabilesin. Biz çocukken hep hayal kurup uykuya dalardık. Çocukluk hayalleri çok güzeldi. Keşke onları gerçekleştirme ihtimalimiz hep aklımızda olsa. Peki hayallerimizin gerçek olduğu güzel bir hafta olsun, güzel bir pazartesi olsun. Hayal kurmak kendinizi alıkoymayın. Hayal kurun ki gerçekleşmesi ihtimaller dahilinde olsun.

Haftaya yeni başladık. Pazartesinin tadını yine birlikte çıkarttık. Bugünün iki saatini birlikte paylaştık. Her gün günün tadını birlikte çıkartıyoruz hayatın ritmiyle. Siz de radyonuzun sesini açık tuttuğunuz sürece. Yarın yine buluşacağız. Yarın yine bu frekansta hayatın ritmiyle görüşüp günü daha güzel hale getireceğiz. Unutmayın, radyonuz hep açık olsun. Bugünü hoşça kalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 5555. Toyota Proes ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Kıymetli Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoisel Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoisel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoisel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
9: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
6: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.

0: müşteri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
6: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
7: Toyota Proes ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
9: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
10: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Questa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Questa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.
1: Sen daha geleceksin ve geçeceksin.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Teknik.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 044

0: için İskele 26'ya uygun.
1: Partneriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 06 05.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Questa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Questa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Işığı.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
4: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
5: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
6: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartakü ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum.